dulam yol amadou fatim sey se jabar jane bu sukoro ko yam tendat yare yam tendat.

Sabah marıp gel öte gider. Ben gidip bu gün kaçıcı var. Bir kodak için der geç. Cemet

jibi faal maam kanni may mun na mag na mi ngi dekk bu mi gacci ci wala mboj atanjay may mun na fatim borso mbayo abdullah degat

Ja, den gör du. Soko fuusa wiyaani noon fuusa wi kubude sobo donde musoogi donde e mamudu donde e mala donde YouTube jaalaal oɗo wiyete Oumar Samba Gata Hamadi Belal Dela gorko pullo o wuuro tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo o golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko aan heewi haala Seydi Ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala ko kalanɗama ko fena hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelal mbeɗa yettini ɗum

0: bumbiya pulayi dunde.
1: Gaynde, gaynde, gaynde bugun bumbiya pulayi dunde.
0: Iya mazama namo, mama gata jahawi mam kumba.
1: Gaynde, gaynde, gaynde bugun bumbiya pulayi dunde.
0: Dukilai fo majel, mama.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

Samba na kra samba na ni bukhari toro. Ma kan ko fal fa ma sey, nyaka fal fa ma sey, bitilo fa ma sey, ta daru ma de, ka samba kan ba ma sey ma tum.